Club.

Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Arabanı
1: arabamla takoman, değerinde tüm sat. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
2: Yes, yes. Let's go.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Finans.com'da.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Arabanı arabamla, Takoma, değerinde
1: cinsat. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
3: What's going on?

0: fırsatlarını yakalayın. Haydi kredi. Arabanı arabamla
1: takoma. Değerinde cin sat. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Rocket Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Metro FM. Limitsiz.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
1: world. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

So don't call me up. Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Ferena.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 12.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
8: Whipping that, think.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: reklam var.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: yarınında.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro.

0: Reklam var.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Mutlu. Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Enerji, dinamik, limitsiz, müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. Gucci the party, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the party.

Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever.

0: Reklama.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: önünde.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
5: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
6: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımı için bir aradayız bir kez daha. Ben Burak Can. Bu hafta sonunda da yanı başınızdayım. Zirveye doğru giden yola birlikte çıkacağız birazdan. Ve bayram tatilinin sonunda yolda olanlar, eve dönüş yolunda olanlar bizimle birlikte güzel 2 saat geçirecekler. Lütfen ayağınız frende olsun, emniyet kemeriniz bağlı olsun. Sadece müziğe bırakın kendini ve yolun tadını çıkarmaya çalışın. En güvenli şekilde evinize varabilmek için. Metro FM Top 40'ta 2 saatlik geri sayımı başlatmadan önce listeyi terk eden tek single'ı son kez hatırlayalım. Ed Sheeran ve Sapphire. Liste dışı kaldı ve bu haftanın yeni girişi ise ilerleyen dakikalarda burada olacak. Şimdi 40 numara. Geri sayım başlıyor. İyi eğlenceler.
1: 40 numara.
6: Metro FM'in 40 numarası bu hafta 2 basamaklık düşüşle Hunter X Golden.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın 38 numarası 17. haftası dolarken 2 basamaklık düşüşle Sony Fodera. Think About Us.
1: 38.

0: Your husband is coming.
1: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayımında bu haftanın 36 numarası. İki basamak geriliyor. Noir Glaze, Tokyo Drift. 36 numara.

0: sound like they never left. What?
1: Zirveye doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşıyoruz. Bu haftanın 34 numarası iki basamaklık düşüşle Taylor Swift, The Fate of

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit.
4: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
5: Zirveye doğru ilerlemeye devam. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşıyoruz. Ben Burak Can, size sesleniyorum bu hafta sonunda da ve zirve yolunda eşlik ediyorum. 33 numaraya geldik geri sayımda. 33 numarada bizi karşılayansa bu haftanın tek yeni girişi. French Candy bu haftadan itibaren zirve mücadelesine katılıyor bu single'la. It's My Party.
4: 33 numara. Whipping it, whipping it.

0: Metro FM Top 40'ta bu haftanın tek yeni girişiydi. French Candy single'ı It's My Party dinledik. Geçtik 32 numaraya. Bir basamak düştü Hugel ve Destinct. Yama By Night.
1: 32.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Bu haftanın 31 numarası, 29. haftası dolarken bir basamak düşen David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I. Gone, Gone, Gone.
0: 30.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri saymayı sürdürüyoruz. Birazdan 30 numarayı öğreneceğiz ama öncesinde 40'tan 30'a hızlı bir geri sayım daha. 40 numarada 2 basamak düşen Hunter X Golden.

0: Swims with Tones and I, Gone, Gone, Gone.
1: Yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri saymayı sürdürüyoruz. Bu haftanın 30 numarası, 23. haftası dolarken bir basamak gerileyen Kato, Turn the Lights Off.
1: 30 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri saymayı sürdürürken 27 numaradayız. 4 basamak düştü Chill 77. Papa Utte.
0: 27 numara.

Zirve yolunda ilerlemeye devam. Bu haftanın 26 numarası 5 basamaklık düşüş yaşadı 7. haftasını tamamlarken. Metro FM Top 40'ta 26 numara David Guetta. Prayer. 26.

0: Metro FM'desiniz. Zirve yolculuğuna devam ediyoruz ve Metro FM Top 40'ta bu haftanın 24 numarasını öğreniyoruz. Geçtiğimiz hafta listeye giriş yapmıştı ve henüz ikinci haftasında 7 basamak birden yükseldi. Metro FM Top 40'ın 24 numarası Melly Zos ve My Life is a Disco.
1: 24 numara.
2: Everything is going my way. To the H.O.T.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmaya devam edeceğiz. Birazdan bu haftanın 20...
1: Limitsiz bitti müzik. Metro FM.

0: reklamlar. Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Sizin desteğinizle, sizin isteğinizle oluşmuş bir liste bu ve biz bir numaraya doğru ilerlerken hafta sonunun heyecanını ve ritmini de paylaşıyoruz. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 23 numarasıyla geri sayım devam edecek şimdi. 15 haftadır bu listede ve 5 basamak geriledi. Bad Bunny, Titi Me Pregunto.
3: 23 numara.
4: Hey, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

Atladık. Geri sayıma devam edeceğiz. Metro FM Top 40'ta az sonra 20 numara radyonuzda ama öncesinde 30'dan 20'ye hızlı bir geri sayım daha. 30 numarada bir basamak düşen Kato, Turn the Lights Off. Dört basamaklık düşüşte bu haftanın 29 numarası Samsara ve Metaboy. Tiki Taka. 28 numarada 4 basamak gerileyen Echo Vibe, Real Love. 27 numarada 4 basamaklık düşüşte Chill 7.

26 numara 5 basamak gerileyen David Guetta, Prayer. ...25 numarada 6 basamaklı düşüşle Dave & Thames, Rain Dance. ...24 numarada 7 basamak yükselen Mandy Zos, My Life Is A Disco. ...5 basamak düştü 23 numara Bad Bunny, Tito.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Listeyi yarıladık. Metro FM Top 40'ta 20 numaradayız. 3. haftası doldu ve 8 basamak birden yükseldi. Dub Boy, Hans Kazan.
0: 20 numara. Frankie Biz.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım sürüyor. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 19 numarası. 4 basamak birden geriledi Hugel, Jamaican. 19 numara.

0: Reklamlar. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
2: Zirve yolculuğuna devam ediyoruz. Metro FM Top 40'a geldik bu haftanın 18 numarasına. 20. haftasını tamamlarken 6 basamak birden geriledi. Ve bu haftanın en hızlı düşenlerinden biri oldu. 18 numarada Tyla, Chanel.
1: 18.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri saymayı sürdürüyoruz. 17 numaraya geldiğimizde 9 basamaklık çıkışıyla The Silent Partner karşılıyor bizi. 8. haftasını tamamlıyor bu single listemizde ve bu haftanın en hızlı yükselen single olmayı başarıyor. I'm Learning. 17 numara.

Metro FM Top 40'da bu haftanın en hızlı yükselen single'ını bıraktık ardımızda. The Silent Partner I'm Learning radyonuzdaydı. 9 basamak birden yükselmişti. 16 numaraya geçtiğimizde ise 5 basamaklık düşüşle Omar Deep Medusa. 16.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan bu...
1: Limitsiz Hit Müzik Metro.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
5: Burası Metro FM. Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılar ard arda radyonuza taşınıyor ve hafta boyunca en çok duyduklarınızda Metro FM Top 40 sınırları içinde size ulaşmaya devam ediyor ve biz zirveye doğru ilerliyoruz. Ara vermeden önce 14 numaraya kadar gelmiştik listemizde. 16. haftasını tamamladı ve 6 basamak geriledi. Metro FM Top

Akut çıkışta Drop Boy Hans Kazan. Hans Kazan. 19 numarada 4 basamak düşen Hugel, Jamaican. Altı basamak geriledi, 18 numarada kapadı haftayı Tyla, Chanel.

Sabah Düşen Messi and Beat Funk, Let It Drop. Üç basamak geriledi 13 numara Gordo, Loco Loco. Sekiz basamaklık çıkışta 12 numara Macchiano, Good

with the silent partner, I'm Learning. On out to numaranın sahibi 5 basamak düşen Omer Deep, Medusa. Yedi basamaklık çıkışta 15 numara Lady Gaga ve Doechii, Run.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın ilk 10 single'ını duymaya başlayabiliriz artık. Metro FM Top 40'ın 10 numarası 5 basamaklık düşüşle Dominic Fike, Baby Doll.
0: 10 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'de bu haftanın 8 numarası bir basamaklık düşüşte Brian Mescal, Fire in the Sand.
0: 8.

0: Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın en çok dinlenenlerinde 7 numaraya yerleşti. 7. haftasını tamamlarken 2 basamaklık çıkışıyla MS4, Fallen Angel.
1: 7.

Zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 6 numarasına kadar geldik. 2 basamak geriledi ve ilk 5'teki yerini kaybetti. Trap Mafia House. 6 numarada Mafia Style.

0: surprise.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan bu haftanın ilk 5 single'ını duyacaksınız. Saatin sonunda Metro FM'in
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Metro FM'desiniz. Doğru yerdesiniz. Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkıları ard arda radyonuza taşıyoruz. Ve Metro FM'de bu hafta en çok dinlediğiniz 40 şarkının ilk 5'ini saymaya geldi sıra. 5 numarada 2 basamaklık düşüşle Andre Toronto,

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın 4 numarası 9 basamak birden yükseldi ve haftanın en hızlı yükselen ikinci single olmayı başardı. Bad Style, Silver Night.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın 3 numarasına ulaştık. 12. haftası doldu, bir basamak düştü. Bieber Rexha featuring Faithless, New Religion. 3 numara.

0: hafta boyunca radyonuzda en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayımında artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zirveye bir adım uzaklıktayız. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 2 numarasını öğreniyoruz ve zirvedeki önemli değişikliğe tanık oluyoruz. Bir basamak düştü, bir numaradaki yerini kaybetti. The Second Voice, Let Me Be.
1: 2 numara.

2 saatlik geri sayımın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Saniyeler sonra Metro FM'in bu haftaki yepyeni bir numarasıyla buluşturacağım sizi. Ama öncesinde gelin ilk ona hızlıca bir kez daha göz atalım. Metro FM Top 40'ın 10 numarası bu hafta 5 basamak düşen Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, 9 numarada 5 basamaklık çıkışta Anima featuring Lisa. Bad

İki basamak yükseldi. 7 numara MS4 Fallen Angel. Altı numarada iki basamaklık düşüşte Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect. İki basamak geriledi bu haftanın beş numarası Andre Toronto, Caravan. Boş ben agam, kaçıp karavan, maske balaklava, no ni karnaval. Dokuz basamaklı haftanın en hızlı yükselenlerinden dört numaradaki Bad Style, Silver Knight.

3 numarada. Bir basamak düşen Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. Ve 2 numarada zirvedeki yerini kaybeden single'la The Second Voice, Let Me Be.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta 2 saatlik geri sayımın sonunda geldik bu haftanın zirvesine. Metro FM Top 40'ta 1 numarada 9. haftasını tamamlarken 5 basamaklık çıkışla Tame Impala featuring Jenny Dracula. Hoşçakalın.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.

0: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Limits.

0: Happy Time.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Just feel the music on your favorite radio station.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always metro, metro. Forever metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Metro FM'de limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Imagine Music Brothers.
1: Metro FM.
2: Sofia, tu gestes.
3: Bella.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz Hit Müzik.

0: Burada kimse yokken biz var. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.